yaratıcıda dönük günahın sürgünün bulunduğu. Sami sanatın yabancısı birkaç iman masamı Mustafa Emin Kansı'nın kutlaması, İmam Başkan Vezayi'yle kucağa başkan satan kalıp, ham kubuzarını

0: ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಾಸ್ ಉಚ್ಚಿ ಬೆಳೆಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು
1: ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
0: kemoski bahsettiğinden mevli kuşlatan sonrasında bu karakter bu. Ama otomiye bu hatta istihane şart kaygata bir şeker, maylas vatı şemsedika bir şeker, zonama paket varla da vatı vatı şemsedika bir kuna mazat mutlaka. Ama şimdi geçti, Allah'ın kontrolüne tutsun da hemen sözeti kuralıkla seçeneği tutadı. Ama hemen sözeti kuralıkla seçeneği Sosyetik olarak tekrar samuday konağı çarptığı karşı gitar var.